Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

benim ne haddim? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar

kendisi lazım. O yar bana selam sahmış artık neyime. Bana selamlar değil kendisi.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmezseniz. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

attı dizime. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamlar değil kendisi lazım. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamlar değil kendisi.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sevmeye. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18. 0546 492 34 18. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

beni unutman lazım. Kabuklarımı açma diye, aynı yarayı deşme diye. Bu yarayı kesip atmam için bana bir umut lazım. Bunu bilip de mutlu olma diye seni unutmam lazım. Rahat mı yaslandığın omuz? Bir gün aklına gelirse eğer onun omzunda kokun, ondan uzak dur. Onu da benim yerime koyup gelme, benden uzak dur. Ya da gel inandır ve sonra tuzak kur. Umarım bu nefrette ölmem. Ona da benim gibi sarılacağına söz ver.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00. Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör, mas

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinledin.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: hadi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güven ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da uluslararası uyuşturucu baronu İslam Yakut, 2017'den beri firari olarak arandıktan sonra operasyonla gözaltına alındı. Yakut, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, oyuncularını tebrik ederek Şampiyonlar Ligi standartlarında performans sergilediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde programlara katıldı ve vatandaşlara hitap etti. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacaklarına inandığını belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi, ailelere güzel akşamlar diledi. Isparta'da Kasımlar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle 2016'da sular altında kalan Darıbükü köyü ortaya çıktı. Taş evler, cami ve okul görünür hale gelip doğa severler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Ankara'da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari S.D. saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. Polis adresi tespit edip operasyon düzenledi. S.D. gözaltına alındı. FETÖ operasyonları sürecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusan Vlahovic dahil oyunculara toplam 1-3 maç men ve yüksek para cezaları verdi. Kulüpler ve teknik ekipler de cezalandırıldı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, yarı finalistleri ABD, Fransa, Almanya ve İspanya oldu. Yarı final maçları Berlin Arena'da gerçekleşecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasına rağmen görevine devam ettiğini belirterek camianın değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6774 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda az bulutlu ve açık, orta ile doğu kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da 2017'den beri firari olan İslam Yakut, uluslararası uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği suç örgütü lideri olarak yakalandı. Operasyonda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, emniyet ve MİT işbirliği yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçından sonra düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kartal, oyuncularını ve yöneticileri tebrik ederek kulübün önünü açmak için bu kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yaklaşan seçimleri başarılı geçireceklerine inandığını söyledi. Erdoğan, hemşehrilerini ailesiyle vakit geçirmeye davet etti. Rusya'da 11 Eylül'de İHA ve füze saldırılarıyla Saratov Petrol Rafinerisi, Ozon Lojistik Merkezi'nde yangınlar çıktı. Depolar alev aldı, çalışanlar tahliye edildi. Acil durum ekipleri müdahale ediyor, can kaybı bildirilmedi. Antalya Muratpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ağaca çarparak motorunu fırlattı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, yaya 5 saniye önce bölgeden geçerek ölümden kurtuldu.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusan Vlahovic dahil oyunculara toplam 1-3 maç men ve yüksek para cezaları verdi. Kulüpler ve teknik ekipler de cezalandırıldı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, yarı finalistleri ABD, Fransa, Almanya ve İspanya oldu. Yarı final maçları Berlin Arena'da gerçekleşecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasına rağmen görevine devam ettiğini belirterek camianın değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6774 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda az bulutlu ve açık, orta ile doğu kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza.

0: Işıltının en seçkin hali.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna, Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör, masa

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama söyleyemedim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418, 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz. Tanrı.

Bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın,

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift.

tuzlu bir yaşamdan yazıyorum. Merhaba diye başlamak istiyorum. Gecenin berrak dökülüşü aklıma geliyor. Usulca yanağıma kondurduğum buğsem. Ve yastığımın altına sıkıştırdığım gofret. Sonra annemden gizli bıraktığın harçlıklar. Paylaşmanın buharı kızarmış bir tavukta. Yeni fırından çıkmış birkaç pide de esiyor. Ve hadi oğlum kalk diyen sesin. Kulaklarımda çınlıyor baba. Yüreğimde yankılanıyor. Sessiz boğazımdan geçmez dişim. Elin midende, göğsün direksiyonda. Bir gece yarısı mide kanaman ve bir sabaha karşı kaza haberin. Kulaklarımda çınlıyor ve ben daha 5 yaşındayım baba. Yürek kaşındaki derin

Ağların çekildiği derin mavilerden yazıyorum. Pul pul hatıralar takılıyor gözlerime. Enginlerde kayboluyorum baba. Şavkı vururken ayın, gecenin es-

kurdum hayallerde. Hep sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim, yokluk mertliği bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı. Yıllar geçiyor baba, yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün en orta yerindeyim baba. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim, yokluk adamlığı bozar baba. Yara, yara en çok kanarken yakışırmış adama diyorlar. İçim almıyor tükenişleri, gidişleri. Burada ol sizin şimdi, anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor. Zırhlı birliklere teslim ettiğin gün, eyak bir cigara değişin, kulaklarımda ağrıyor. Sen nasıl bir adamdın baba? Yüreğin ne kadar engin? Baba yüreğim kanıyor.

İğne tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda? Martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıkları gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında. Martılar siyah baba.

0: frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şehirde C31K isimli yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenleyerek 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 ilde 3 okula saldırı planladığı, müstehcen ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan saldırgan, eyleminin mağdur ve ezilen kız çocuklarına dikkat çekmek için olduğunu söyledi. Olay emniyette şaşkınlık yaratırken, saldırganın amacı sosyal mesaj vermekti. Bahçelievler Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arasüt AK Parti'ye geçerek Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu sağladı. AK Parti temsilcileri programda yeni üyeleri karşıladı. AKOM, İstanbul'da 14 ve 16 Eylül'de gök gürültülü sağanak yağışlar olacağını bildiriyor. Pazar günü yerel yağmurlar etkili olacak. Haftalık hava raporuna göre sıcaklık gündüz 26-27, akşam 19 derece civarında seyredecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ederek yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacaklarına inandığını söyledi. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak hemşehrilerini selamladı ve mevsim şartlarından memnuniyetini ifade etti.
0: Kıcıroğlu et.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.
3: 102.5.
4: Aşkay gel.
3: Radyo Moda.
5: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
3: Frekansı yakala.
4: Aşkay gel.

0: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
2: Frekansı yakala.
3: Aşka gel.
2: 102.5.
4: Aşka gel.
2: Radyo Moda.
1: Aç
5: radyonu. Görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Orta Karadeniz'in

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım,

Bugün yine en iyi dostum gökyüzü, biliyor musun? Hiç düşünemeyeceğin kadar düşünceliyim. Hiç göremeyeceğin kadar masum. Anlatacak gücüm de kalmadı artık. Senin için son kez ağlıyor bu keman. Sana son kez söylüyor bu adam. Son şarkı bu. Son şarkı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 ilde C31K suç örgütüne operasyon düzenledi. 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 3 ilde okullara silahlı saldırı planlarken müstehcen ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyılarını ve Babülmendep'teki stratejik Meyyun Adası'nı ele geçirerek kontrolü sağladı. Bu hamle küresel ticaret ve enerji arzında ciddi risk oluşturuyor. ABD ise askeri müdahaleden kaçınıyor. Diyarbakır'da kadının ailesi evde olmadığını söyleyince ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra kadın evde asılı halde bulundu. Şüphe üzerine kocası ve ailesinden şikayetçi olundu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta hayvancılık sorunlarını dinleyip üreticilerin boş faizlerini sileceklerini açıkladı. Özel, Erdoğan'ın seçimi atlatamayacağını belirterek iktidarın değişeceğini söyledi ve yerli üretimi destekleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan'ın bu anlarını sosyal medyada "Evet yine kazandı" notuyla paylaştı. Görüntülerde Bakan Vedat Işıkhan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da vardı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı ve hakem Halil Umut Meder'in kararlarına tepki gösterdi. Maç 1-1 bitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tribünden şişe atılması sonrası istifa kararı aldı ancak bu karardan vazgeçmedi. Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'yü konuk edecek. Derbi galibiyetinin ardından liderlik için kazanmak istiyor. Erzurumspor çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava, batıda az bulutlu ve açık, orta ve doğuda ise parçalı ve az bulutlu geçecek. Samsun'da yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da hava güneşli geçecek, en yüksek 26 derece ölçülecek. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
3: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

genç kadınları kültürümüzde etkiledikten sonra, Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra, leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra, elimize ne geçti, elimize

müzeleri havaya uçurduktan sonra, ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra, gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti? Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri. Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör, mas

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan filojet gemisi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği ve sol kızağın kırık olduğunu gösteren video soruşturma dosyasına girdi. 9 zanlı tutuklandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nu Şadi Yazıcı'ya yönelik hakaret nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse belediye meclisi başkan seçecek. Mehmet Özdemir, Sivas'ta çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eseri müzeye teslim etti ancak verilen 30 bin liralık ödülü yetersiz buldu. İtiraz edince yeni komisyon için 16 bin lira istedi. Ankara'da düğünde gelin arabasına yazılan "hizmetçim geliyor" ifadesi kayınpederi sinirlendirip damada saldırmasına yol açtı. Kavgada yaralanan damat hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Diyarbakır'da iki çocuk annesi hamile Nurcan Akpart Yerinç evde yok denilerek ailesinden gizlenmiş, 2 saat sonra evde asılı ölü bulundu. Ailesi şüpheli bulup eşi ve ailesinden şikayetçi oldu, soruşturma devam ediyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Sergej Jakirović, Hull City ile Premier Lig'de Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçilerek 3 maçta yenilgi almadan kalesini gole kapattı. Los Angeles Clippers oyuncusu Bradley Beal, 2026-27 sezonunda kulüp efsanesi Chris Paul'a ait 3 numaralı formayı giyecek, Paul formayı emekliye ayıracak. Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor Futbol Kulübü'yü konuk ederek liderlik hedefliyor. Erzurumspor sezonun ilk galibiyetinden sonra puan almak istiyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava, batıda az bulutlu ve açık, orta ve doğuda ise parçalı ve az bulutlu geçecek. Samsun'da yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da hava güneşli geçecek, en yüksek 26 derece ölçülecek. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Amasya'da yarın hava açık ve güneşli, en yüksek sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Ansızın bir resim düşer. Hiç yaşanmamış bir ömür gibi. Anılar çığ gibi düşer üstüme. Gözlerin gelir aklıma. Sevdamız, kavgamız, acılarımız. Bir ömür bitti mi şimdi? Perde kapandı mı? Gidiyorum galiba. Gidiyorum ansızın. Ansızın.

kuşları efkar basar ansızın. En hazin vedalara, gecikmiş sevdalara yaprak döker.

0: doyamadan kapanırsa gözlerin ansızın.
1: Göz açıp kapar gibi geçiverdi seneler. Ya sana doymadan çekip gidersem ansızın, bir başına kalırsan bu kahpe dünyada, kimsesiz, yapayalnız. Ya hayatın takviminden son yaprak da düşerse, yarım kalırsa şarkımız ve bir çocuk ağlarsa gözlerimde apansız, ben o zaman ölürüm. Aşkım, hayat bağım, her şeyim, sen benim bütün sevgilerimsin. Sen kalbimde değilsin, sen benim kalbimsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali. Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolanlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
4: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinledim.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır,

0: Radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Senden saçlarım beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Dededen toruna Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör, masa

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çağırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptık. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü olduk. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin.

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: beklerler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan mıydı?

Yaşanır mı bu zulümle kahrilin? Asırlara sığmaz bizim derdimiz. Yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of of of of. Ah, yaşanır mı bu zulümle kahrilin? Asırlara sığmaz bizim derdimiz. Yetmez olduk kendimize, kendimiz. Of of of of.

ayrıldık diye, 3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Yoksa biz bir tanem hani?